gönlümüz cennet bahçede kararmış. Acılarla gel bu sesi de diye sevişiriz. Ve yalnızlık sanatın muskasıyız. Çok şükür. Lokmadır, hükkadır, eyvallah ya serinliğimiz. Yormadık aklımızı samanlı berbalık için. Bilen bilir hangi bağlarda nasıl edindiğimiz. Ruhumuzda gıda hüzünler toplamak için. Neşemizde ağlar ve fiyarımızda tutar gölgemiz. Halimizde bir yeşil kefen bezimizde hüzün. Sevince sevdamızda, susunca nazarımızda yanar. Şarabımız, keyfimiz, iki gözümüzde hüzün.